0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

taşlar dökülsün, büklüm büklüm bükülsün, bir Demet Leylak gibi koklanarak öpülsün. Alev saçlar dökülsün, büklüm büklüm bükülsün, bir Demet Leylak gibi koklanarak öpülsün. İpek saçın her teli olmaz asla bedeli, gönül sevdi göz sevdi, sen gönlümün güzeli. İpek saçın her teli

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Bu aşk iki ruhtan kopan isyancı günahların sığındığı ıssız bir adaydı hayat denen azgın denizin. Bu aşk gerçeğin gözünün içine baka baka gülümsemekte acılara. Bu aşk bir devrimdi her şeyi reddeden. Ve her devrim ilk kendi çocuklarını tüketir. Seninle ben bu öykünün kaybeden iki kahramanıyız. Seninle ben dünya denen cehennemde iki garip yalan.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Aşkı gönlüne koyan da o, aşkı gönlünden kovan da o.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

anlayabilmek seni. Beynin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paralattım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı günde 3 pakete çıkarttım.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: adına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Isı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: haftanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi, yuvanıza renk katın.

0: Sertler. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: Toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: zam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ant içmişim sonsuza dek buradayım.
1: Ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne ant içmişim, sonsuza dek buradayım.
2: ...88.6... Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık

0: reklamlar.
1: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
2: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: giderken de alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Hakim Bey, Hakim
1: Bey. Ankara şimdi Ankara bizimle şimdi daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Tek başla müziğin rengi başlıyor.

Tuganız biz, yüzlerce yıldır Tugan. Köktürk'ten, Uygur'dan, Karahanlı'dan, Babürüm ses vermiş Hint diyarından. Yürüyoruz Tugan kızıl elmaya. Mete'den almışız buyruğumuzu, Turanel'den sorun uyruğumuzu, dost düşman duyacak soluğumuzu. Yürüyoruz Tugan kızıl elmaya.

günlerden 29 Temmuz Çarşamba, Gülsek Baştan Müziğin Rengi başladı sevgili dinleyenler. Birbirinden güzel şarkılar ve sohbetlerle her duyguyu yaşayacağımız programa hoş geldiniz diyorum. Hemen şöyle sırayı Erol Evgin'e vererek başlıyoruz.

harika bir şarkıydı değil mi sevgili dinleyenler? Evet, şöyle yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ben şöyle size WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Canlı bağlantı olarak bana ulaşabilirsiniz diyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi ne diyorum? Burası sizin frekansınız. Canınız sıkkınsa doğru yerdesiniz. Çok neşeliyseniz yine doğru yerdesiniz. Çünkü her türlü ruh halinize göre sizi ayarlayacak nitelikte şarkılarımız mevcuttur efendim. Evet, hemen şöyle birkaç dize sizlere söylemek istiyorum. Eğer aşk beni tekrar bulursa, benim kadar derinden seven biriyle tanışmayı dilerim diyor bir yazıda. Beni incitmeyi asla kabul etmeyecek biriyle, sadık, nazik ve bağlı biriyle kendimi evimde gibi hissettiren ve bende de ev bulan biriyle diyor. Evet, şimdi böyle deyince, evet, her zaman böyle bayağıdır ara ara söylediğim bir şiir dizelerinde ne diyordu? Eski usul sevmeni, alışamadım yeni sevmeleri, bir anda alevlenip sönmeleri, aşk uğruna her şeyi mübah görmeleri. Eski usul sevmeni, elimden önce yüreğime dokun diyordu. Şimdi ise sırada Hakan Altun'dan Kabul Et. Sizlerle sevgili dinleyenler.

kavuşacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

0: Kimsesizlerin kimsesiziyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman

0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Evet sevgili dinleyenler, Sibel Alaş'tan Adam sizlerle birlikteydi. Evet, şimdi biliyorsunuz ki burası sizin frekansınız. Canınız sıkkınsa, neşeliyseniz, bütün ruh halinize göre bütün şarkılar 88.6'da sizlerle birlikte oluyor. Siz de eğer şarkı arama etmek isterseniz, bana mesajlarınızı iletmek isterseniz 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sırayı Alişan'a bırakıyorum. Hele bir sizlerle.

sevgili dinleyenler, Alişan'dan hele bir sizlerle birlikteydi. Şimdi artık programımızın sonuna geldik. Gülsek Baş'ta Müziğin Rengi programının sonundayız. Yarın saatler 12'ye gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın diyorum. Ve Bengü'ye bırakıyorum. Hodri meydan diyorum sizlere.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: sana bayılıyorum, sana bayılıyorum.
1: Başkentin ödüllü radyosu
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak.

0: Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: üzerinden de alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Haydi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor. Evet sevgili dostlar, 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamındayız. Saatlerimiz 17.02 gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da. Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize Burçin Gülbenk ile Dönence'den iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Efendim bugün çok güzel bir konumuz var. Bugünün gündemiyle alakalı bir konu. Biliyorsunuz bugün üniversite tercih başladı. Üniversite tercihleri başladı ve yaklaşık Ağustos'un 10'dan kadar devam edecek. Ve sonrasında da açıklanacak ve herkes nereye gittiği o zaman belli olacak. Biz de diyoruz ki eğer şu anki şartlar, şu anki iş imkanları, farklı iş imkanları var biliyorsunuz geçmişten şu güne kadar. Eğer sizin elinizin altında olsaydı, hangi tercihleri yapardınız? Şu anki işiniz yerine hangi tercih sizin işiniz olurdu? Bunlarla ilgili cevabınızı 0312-985-0886'ya ister canlı bağlantı isterseniz de WhatsApp'tan ulaştırabiliyorsunuz diyorum. Ve hemen şöyle birlikte bir hava durumuna bakalım. Yine bugün sıcak bir yaz havası vardı. Öyle çok bunaltıcı değildi ama yine de sıcak bir Ankara havası bizlerleydi. Evet hemen şöyle bakıyorum. 28,5 derece. Hava sıcaklığımız var bugün için. Yarın için 28 derece parçalı bulutlu güneşli. Cuma günü 28 derece parçalı bulutlu güneşli. Cumartesi 29 derece parçalı bulutlu güneşli. Pazar 31 derece parçalı bulutlu güneşli. Ve pazartesi günü yükseliyor yine. 34 derece parçalı bulutlu güneşli bir Ankara bizi bekliyor diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla başlangıç yapıyoruz. Şu anda trafikte bizi dinleyen ya da evinde, işinde çayını kahvesini yudumlarken benimle beraber olan tüm dostlara gelsin. Ajda Pekkan ve Ozan Doğulu diyor ki bir garip yolcuyum diyor hayat yolunda.

Evet sevgili dostlar, birçok öğrencimiz sınav sonuçlarını biliyorsunuz aldılar. Sonrasında tercihleri için çalışmaya başladılar. Öğretmenleriyle, dershaneye gittikleri hocalarıyla ya da tanıdıklarıyla ne yaptılar? Tercihlerini hazırlamaya başladılar. Bugün itibariyle de tercihler başlıyor ve 10 Ağustos'a kadar devam edecek. O kadar dikkatli, o kadar itinalı yapılması gereken bir olay ki. Çünkü bir sınavın güzel geçmesi çok önemli ama tercih sıralaması çok daha fazla önemli. İnşallah herkes istediği yeri tutturur, istediği yere gider ve istediği yere gittiğinde çalışmadan okulunu okur diyeceğim ama çok zor. Evet, sadece diyeceğim ama diyorum, çok zor, çünkü çocuklarımız gerçekten, özellikle son 4-5 senede daha da fazla arttı bu olay. Maalesef ki her yerde, artık sadece büyük şehirde değil, her yerde hayat çok pahalı ve her yerde insanlar şunu yapıyor: ailesiyle beraber gidiyorlar ya da burs almak için oraya buraya gide gide bir hali oluyorlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah inşallah herkesin gönlüne göre sevdiği en güzel bölümü kazanmasını nasip etsin diyorum. Ve birazdan yangınlar var, onlardan bahsedeceğim. Ama onun öncesinde Tuğba Ekinci geliyor ve diyor ki "Yüzyılın Kadını" diyor.

Evet sevgili dostlar, Antalya Kumluca'da rüzgar alevi körüklemiş ve şu anda Antalya giriş ve çıkışında yollar kapatılmış, öyle söyleyeyim size. Bir de Muğla Fethiye Seydikemer'de devlet hastanesi boşaltılmış tedbir amaçlı ve bütün hastaların nakilleri sağlanmış. Vallahi hani hep diyoruz ya, İnşallah bu yıl hani çok sıkıntılı süreç olmaz, ormanlarımız çok fazla yanmaz diye, ama bir başladı mı bir orada maalesef ki sıkıntılar çok fazla büyüyor. İnşallah en kısa sürede söndürülür. İnşallah hiçbir şekilde problem kalmadan bir an evvel biter. Çünkü ormanlarımız yanarsa tekrar yerine konmak çok zor ve ekolojik denge bozuluyor. Oradaki canlılarımız, oradaki hayvanlarımız yok olduğunda ekolojik dengede maalesef ki mahvoluyor. İnşallah Antalya'da iki noktada alevlerle mücadele devam ediyor ve bir an evvel söndürülür. Hem havadan hem de karadan ne oldu efendim, müdahaleler başladı. İnşallah söndürülür ve hemen ne yapar, eski haline aldırırız diye düşünüyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Serdar Ortaç bizlerle, diyor ki yüzyılın kararı diyor.

Evet sevgili dostlar, çok güzel şarkılarla devam ediyoruz. Günün ilk mesajı sevgili Görkem'den geldi. Diyor ki iyi akşamlar Burçin abi, nasılsınız demiş. Çok teşekkür ederim valla, seni sormalı. Ben tekrar genç olsam sağlık alanını seçerdim. Büyük ihtimalle hemşirelik okurdum. Annem uzun süre hastanede kaldığında sağlık çalışanlarının emeğini yakından gördüm. Bir insanın ağrısını azaltabilmek bana çok anlamlı geliyor. Elbette kolay bir meslek asla değil, gecesi gündüzü yok. Ama insan yaptığı işte birilerinden hayata dokunabiliyorsa bunun değeri başka. Sıradaki şarkı bütün sağlık çalışan ve geleceğin sağlıkçılarına aman ediyorum diye de eklemiş sevgili Görkem. Valla ben birazdan açıklayacağım, eğer şu anki durum olsaydı nereyi yazardım, nereyi kazanmak isterdim. Az sonra onu da belirteceğim. Bakalım sizler 0312-985-0886'ya hangi bilgileri aktaracaksınız, ben de sesiniz olacağım. Açıkçası çok merak ediyorum diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Sürpriz.

Evet sevgili dostlar, çok güzel şarkılarla devam ediyoruz bence ve yangın bölgelerinde hava durumu ne olacak diye şöyle bakıyoruz. Hepsinde sıcak ve kurak bir hava var. Keşke geçen hafta, evet geçen haftaki o yağmur bölgelerinde tekrarlasa, bir an evvel yağmur sönse, ormanlarımız bir an evvel kurtulsa diye hepimiz dua edelim. Hani hep diyoruz ya, ne gelirse gelsin, bereketiyle gelsin, felaketiyle asla gelmesin diye. Gerçekten çok doğru. Özellikle yağmur biliyorsunuz geçen hafta Ankara'da çok ciddi sıkıntılara yol açtığı gibi ülkemizin diğer taraflarında da çok ciddi sıkıntılar var. Mesela havanın sıcaklığı ile ilgili Diyarbakır'da çok büyük bir problem var. Gölgede 40 derece olunca dükkanlar bile neredeyse doğrusu açılmamış, hayat durma noktasına gelmiş. Dünkü haberlerden bir tanesinden size bahsetmek istedim. Gerçekten çok sıkıntı. Özellikle yaz mevsimlerinde bir alçalıyoruz, bir yükseliyoruz ve ne olduğunu biz de bilemiyoruz açıkçası. Efendim şimdi bir son dakika haberi var. İçecek fabrikasında patlama olmuş ve iki işçi hayatını kaybetmiş. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçimiz hayatını kaybetmiş. Allah rahmet etsin diyorum. Mekanları cennet olsun. Sevenlerine, ailesine de başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum sevgili dostlar. Evet, üzücü haberler maalesef. İyi haberler vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çabalıyorum ama yok. Yani bir tane var mesela, şöyle çok kısa bir haber. Kısa dediğim sebebi de anlayacaksınız. Ne biliyor musunuz? İstanbul'da 5. İstanbul Festivali 1 Ağustos'ta başlıyormuş. Yine konu İstanbul olunca ondan dolayı yavaş söylüyorum. Çünkü Ankara'nın taşına bak, gözlerinin yaşına bak diyenlerdenim ben de. Çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Robert Atama geliyor. Diyor ki senden çok var diyor.

0: Hadi çok işim var.
1: Efendim bizim dönemimizde doğal olarak yazılım, evet bilgisayar ve yazılım mühendisliği çok böyle revaçta değildi. Çünkü doğru düz bilgisayar yoktu ki. Yani şöyle söyleyeyim size, ben 27 yaşındayken evime bilgisayar gelmişti. Hiç unutmuyorum, 2100 dolara, bakın 2100 dolara o zamanki markayla Escort diye üzerine yapıştırmışlar, bakın yapıştırmışlar. Gerçek marka falan değil. Öyle bir bilgisayarı 2100 dolara almıştık ve dial-up bağlantıyla dirilirit diye yapıp böyle sizin faturanızı yerle bir eden bir sisteme sahip bir bilgisayarımız vardı. Hafızası da 5 GB'tı. Şu anda 128 GB'ın insanlar suratına bakmıyorlar. 5 GB'lık bir bilgisayarla hayatımıza başlamıştık. Bizim için inanılmaz bir şeydi. Evimizde bilgisayar vardı. İnternete bağlanıyorduk. Dünya kadar fatura yiyorduk. Bir şeyleri görmek istiyorduk. Bizim dönemimiz böyleydi. Bu 27 yaşındayken. Bunun daha düşüğünü gelin 18 yaşlarına, üniversite zamanına neler olduğunu siz tahmin edersiniz değil mi? Şimdi öyle mi? Şimdi yazılım mühendisleri gerçekten paraya dünyadaki bütün dillerde seslenebiliyorlar. Money vesaire ne varsa artık. Yazılım mühendisi olmayı çok isterdim. Bilgisayar mühendisi olmayı çok isterdim. Evet, şu anki imkanlar olsaydı. Evet, Türkiye'de de geçerli mesleklerin arasında yapay zeka ile ilgili, ondan sonra bilgisayar mühendisliği ile ilgili, yazılım mühendisliği ile ilgili tabii ki bölümler var. Tabii ki onlar matematik ağırlıklı. Tabii matematiği de herkesin doğal olarak böyle, herkesin, nasıl söyleyeyim size, tabiri yanlış kullanmak istiyorum. Tam olarak herkes matematiği sevmiyor diyeyim, böyle biraz kıvırayım orayı. Sevmediği için de ne oluyor? Herkes o bölümleri kazanamıyor. Ama inanın var gücümle çalışır, o bölümü kazanır, yazılım dünyasına girerdim. Ne diyoruz? Nokta.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz.

0: Köfteciliğinde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Durmuş kardeşim mesaj atmış, diyor ki abicim hayırlı akşamlar, hayırlı yerinler. Şu andaki imkanları konuşacak olursak, herkesin malumu kesinlikle yapay zeka yazılım bölümlerine ve bilgisayar bölümlerinden birini tercih eder ve o zamanlar park edilmiş olsaydım buraya kadar gelecekleri kesinlikle üstüne düşer. Çok fark edecek olsaydım herhalde demiş. Buraya kadar gelecekleri kesinlikle üstüne düşer. Çok başka yerlerde olurdum. Dedikleri gibi bana iki şey lazım. Bir, geçmiş zaman. İki, şimdiki aklım. Hayırlı yayınlar abi. Hayırlı günler diliyorum. Abicim Allah'a emanet ol demiş. Kesinlikle zaten geçmiş zaman ve şu anki aklım değil de şu anki imkanlarla beraber doğan aklım demek daha mantıklı olacak. Çünkü geçmişte ne yapay zekayı, ne cep telefonunu, ne başka bir şeyi hiçbir zaman akıl edemezdik. Doğru mu? Ama onlar hayatımızın içerisinde öyle bir yerleştiler ki inan bir daha çıkmamak üzere. İşte çıkacaklarını sanmıyorum ki yapay zekayla dost olmaya çalışan, dostluk kurmaya çalışan çocuklarımızın sayısı da gün geçtikçe artıyor. Onu da engellemenin bir yolu mutlaka bulunmalı diyorum ve sırada çok güzel bir şarkı var. Sevgili Durmuş ve tüm dostlara gelsin. Melek Mosso bizlerle, diyor ki hayatım kaymış.

Evet sevgili dostlar, sevgili Aydın kardeşim yazmış, bakalım neler demiş. Sevgili kardeşim Burçin, hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin. 4-5 gündür yoktum, yazamadım, malum düğün hazırlıkları var. Bizim birkaç gündür Bursa'daydım, ondan dolayı yazamadım, kusura bakma. Konu başlığına gelince de elimde olsaydı tabii bizim o zamanki şartlarda bilgisayar yazılım mühendisliği okumak isterdim. Kardeşim seviliyorsun Aydın Güleç demiş. Valla benimle aynı fikirde olan sevgili Durmuş, sevgili tabii ki Aydın var. Bakalım kimler yine aynı bölümü alacak. Aklın yolu bir. Şu anda herkes buradan para kazanıyor ve gerçekten paraya dünyanın bütün dillerinde seslenebilecek şekilde para kazanıyorlar sevgili Aydıncığım. O zaman sana ve tüm dostlara gelsin Murat Dalkılıç bizlerle, dönmem diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.53 oldu ve bir anda bir bakıyorum yine ilk saatimizin son arasına girmek üzereyiz neredeyse. Ya şöyle söyleyeyim, hakikaten zaman geri alınmıyor, zaman su gibi akıp geçiyor. Koskocaman Temmuz ayını geride bıraktık. Şunun şurasında üniversite sınavına giriyoruz dedik, üniversite sınavına girdik. Üniversite sınav sonuçları açıklanacak dedik, üniversite sınav sonuçları açıklandı. Yakında tercih zamanları başlayacak dedik, bugün itibariyle tercih zamanı başladı. Yakın zamanda da diyeceğiz ki, evet kayıt zamanı başladı. Yani zaten Ağustos ayı biliyorsunuz, Ağustos ayına girmemize 2 gün kaldı. Cuma günü Temmuz'un son günü, cumartesi günü 1 Ağustos. 1 Ağustos aynı zamanda dert ayı olarak diye geçer sevgili dostlar. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü Ağustos ayında yeni okula başlayacak çocuklarımızdan tutun mevcut okuyacak bütün çocuklarımıza kadar kıyafet, çanta, beslenme çantası, suluk, kitap, defter, kalem, silgi, aklınıza ne geliyorsa hepsinin alındığı zamandır. Ağustos ayına aslında Göçeroğlu, yani Göçeroğlu ne yapıyoruz? Ekonomik anlamda göçüyoruz ya, Göçeroğlu ayı demek sanki daha mantıklı değil mi? Çünkü bir ay sonra okullar başlıyor. Ne kadar erken alırsanız zamdan o kadar az etkileneceksiniz. Çünkü bizim memleketimizde bir huy var efendim. Mesela şu anda kalem 10 liraysa, misal söylüyorum, Ağustos ayında bu nedense bir anda 13-14 liraya çıkabiliyor. Çanta diyelim ki, yine atıyorum rakamı, 100 liraysa bir anda 140 lira, 150 liraya çıkabiliyor. Neden? Biz fırsatçılığı çok seviyoruz. Fırsatçılık bizim göbek adımız diyorum ve çok güzel bir şarkıyla ara sıra diyorum. Yapacağız böyle eleştiriler, yapacak bir şey yok, ara sıra.

Evet sevgili dostlar, Mazhar Alan Son geliyor ve psikopat diyor. Ardından reklamlar, reklamlarından hiçbir yer alamıyorsunuz. Burçin Gülmek Dölenence Yumoş Yatak sponsorluğunda muhteşem şarkılarla ve iki tane hediye yastığıyla devam edecek. 0312 985 0886'ya günün konusunu atın, ben de sesiniz olayım.

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Isı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

Evet sevgili dostlar, 29 Temmuz 2026 çarşamba akşamındayız. Saatlerimiz 18.09'u gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da Radyo Karadeniz Komutörü üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Yumoş Yatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'te Dönenci'den hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Efendim bugün konumuz da hemen bugün konumuzu söyleyeyim size. Diyorum ki şu anki imkanlar sizin üniversiteye giriş zamanınızda olsaydı hangi mesleği tercih ederdiniz? Ne yapıyoruz? Bununla ilgili cevaplarımızı 0312-985-0886'ya WhatsApp'tan atıyoruz. Bizler de sesiniz oluyoruz. Evet, birazdan bu konuşmamın sonunda şarkı girecek. Sonrasındakinde hemen ilk sorumu soracağım. Ve bakalım kim kazanacak bu sorumun cevabında Yumoş Yatağın o güzel yastığını. Evet. Yumoş Yatağın yastığını dağıtmak çok keyifli oluyor. Çünkü herkes ne yapıyor? Bizi anıyor, bizi hatırlıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Günün enerjisini yeniden toplamak iyi bir uykuyla mümkün. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yumoş Yatak da ev tekstil ürünleriyle beraber diyor ki, Yumoş diyor, konforlu yatakları ve kaliteli ürünleriyle size gerçekten dinlenmenin keyfini yaşatıyor diyor. Yumoş Yatak her gece yanınızda. Ömrünüzün, gün boyunca ömrünüzün diyorum yani 24 saatte 3/1 yani 8 saatini geçirdiğiniz yerin adına Yumoş Yatak denmesini çok istiyoruz diyor. Bakalım sizler ne yapıyorsunuz? www.yumoşyatak.com.tr'ye giriyorsunuz ve orada ürünlerin güzelliklerini, muhteşemliğini görüyorsunuz diyorum. Şimdi Hakan Peker bizlerle olacak ve diyecek ki kelimeler yetmez diyecek böyle bir aşka. Bu aşkın adı Yumoş Yatak diyor.

Evet sevgili dostlar, ilk sorumuzu soruyorum, bakalım kim doğru cevabı verecek. 2025 yılında YKS'de tercih verilerine göre en çok tercih edilen bölümler hangileri? Google amcaya ilk soran kazanıyor diyorum ve 0312 985 0886'yı ister arayın ister doğru cevabı yazın, yastık sizin olsun diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Ajda Pekkan bizlerle arada sırada diyor, bizi tam 2011'li yıllara gidiyor.

Evet sevgili dostlar, yine çok mesaj geldi. Yüreğinize sağlık gerçekten. O kadar çok Google amcaya sorup kopyala yapıştırla yollayan var ki, ama aralarından bir tanesi bu işi çok güzel yaptı. Sevgili Çiğdem, bugünkü yarışmamızı kazanan dinleyicimiz, diyor ki Burcu Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, severek dinliyorum. Geçen sene en çok tercih edilen bölüm hemşireli tıp ve işletme bölümü oldu. İyi yayınlar diliyorum, ismim Çiğdem demiş. Çiğdemciğim valla radarımıza yakalandın. Ne demek radara yakalanmak, onu da söyleyeyim. İlk defa mesaj attığını görüyorum ve doğru cevabı verdim. Ve bu sana Yumoş Yatak'tan çok güzel bir yastık kazandırdı. Bunu da Kayaoğulları Mobilya'dan gideceksin. Burçin Gülbenk'te dönenceden kazandığım bir adet yastık alacağım diyeceksin. Onlar da sana hediyeni verecekler. Buraya kadar normal. Ondan sonrakine gelelim. Artık sınıfımıza kaydoldun. 4 gün üst üste mesaj atmazsan sınıfta kalırsın. Onun için ne yapıyorsun? Radyokaradeniz.com.tr'den ya da 88.6 frekanslarından bizi dinlemeye devam ediyorsun diyorum. Ve gittiğinde mutlaka ki yataklar vesaireler falan var. Onlara da bir bakar ilgilenirsin. Eğer yatağını değiştirmek istersen de sana Kayaoğulları Mobilya'dan Sayın Bey de çok güzel yardımcı olur diyorum. Ve çok güzel bir parçayı özellikle Çiğdem'e, sonra da tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Mustafa Sandal bizlerle olacak. Adı İntikam diyecek. Bu arada birazdan hem sana Kayaoğulları Mobilya'nın telefonunu, Kayaoğulları Mobilya'ya da senin telefonunu da vereceğim. Bilgin olsun. Şimdiden güle güle kullan. Kullandıkça bizi hatırla efendim.

Evet sevgili dostlar, iki hastamızda ne yaptık? Çiğdem Hanım'a verdik. Çok güzel de oldu bence. Vallahi güzel güzel böyle cevaplar veriyorlar. Hızlı hızlı cevap veriyorlar. Ondan sonra diyorum ki ya ne kadar güzel. Böyle dinlenmek çok hoşuma gidiyor. Sorulara böyle harıl harıl cevap vermeleri çok mutlu ediyor beni. Sevgili Resul kardeşim hem böyle fotoğraf yollamış hem de selamünaleyküm hayırlı yayınlar demiş ama bugün şöyle bakıyorum 18.16'da yollamış, tampona trafik gözükmüyor, çok da güzel. Evet şöyle bakıyorum hemen. Sevgili Zehra Hanım demiş ki iyi akşamlar Burçin Bey, nasılsınız, iyi yayınlar demiş. Benim cevabımız biraz demiş farklı. Gastronomi okumak isterdim. Yemek yapmayı yıllardır seviyorum. Evdekiler de sen yanlış meslek seçmişsin deyip duruyor. Şimdi bakıyorum mutfak sadece yemek pişirmek değil, başta başına bir dünya almış. Belki küçük bir restoranım olurdu. Belki kendi markamı kurardım, kim bilir demiş. İnsan yeteneğiyle mesleğini birleştirince çalışmak da başka güzel oluyor herhalde. Sıradaki şarkı mutfağa girince saati unutanları aman ediyorum diye de eklemiş sevgili Zehra Hanım. O zaman diyorum ki o bir zevktir, yemek özellikle bir keyiftir. E diyoruz ki ben zevkim yapıyorsam ben keyfim ve kahyam birlikte olmalıyım diye umut ediyorum. Doğru mu? Bence doğru. Siz siz olun, siz de sevdiğiniz işi yapmaya önem verin. Özellikle üniversite tercihi sırasında yapmanız gereken en önemli şey şu: çocuğunuz kendisini sizden çok daha iyi tanıyor, çok daha iyi biliyor. Neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını çok iyi biliyor. Onun için lütfen tercihlerde çocuklarınıza sizin istediğiniz bölümü yazmasını sağlamayın. Bırakın kendi istediği bölümü yazsın, kendi başarısıyla okusun ve bitirdiği bölümü devam ettirsin. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Babanın, annesinin, babanın ve annenin baskısıyla kazanılan bölüm sonrasında yapılmıyor, farklı şekillerde oluyor. Ne diyeceksiniz farklı şekiller dediğim, başka işlere giriyorlar, boşu boşuna 4 yıl gidiyor. Ne diyoruz? Nokta. Noktadan sonra da ben keyfim ve kahyası yemek yapacağız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş Yatakları'nın sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.
5: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.35 oldu ve Yumuş Yatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'le Dönence kaldığı yerden devam ediyor. Şöyle bakıyorum mesela, Bolero yatak gerçekten muhteşem bir yatak ve hepsinin ölçüleri nasıl biliyor musunuz? Her eve sığabilecek ölçüler var. 90'a 1.90, 1'e 200, 120'ye 200, 150'ye 200, 160'a 200 ve 180'e 200 şeklinde hem ölçülerimiz var hem de envai çeşit renklerimiz var. Özellikle antresit gri de, evet şu anda Frida yatağa bakıyorum bir yandan da, antresit gri renginde bazası, yatağı ve başlığıyla muhteşem. Gerçekten çok samimi söylüyorum, insanlara yatak alma hissini doğuruyor. Mesela aynı renkten Rhapsody yatakta da var. Div başlığı, bazası ve yatağı ile beraber antresit gri ile muazzam bir takım olmuş. Yani bunu görmek için hem bayilere gideceksiniz hem de yumuşyatak.com.tr'yi ziyaret edip dediklerime hak vereceksiniz sevgili dostlar. Yani burada çünkü önemli olan ne biliyor musunuz? Severek alın, keyifle alın. Yattığınızda o huzuru, o sevgiyi, o muhteşemliği, o yorgunluk alıcı hissi sizlerde yaşayın ki başkalarına da tavsiye edebilirsiniz. Biliyorsunuz en büyük gazete Fısıltı Gazetesi'dir. Fısıltı Gazetesi ne kadar büyük olursa o kadar çok insanlar giderler ve bakarlar. Şöyle bakıyorum, Keçiören ve Demet Evler'de hangi bayilerimiz var? Nidehalı Hasköy Şube, Erfidan Mobilya Kuşçağız Şube, Nidehalı Mecidiye Şube, Oğuzhalı

İnsanlar güven duyduğu yatağı satmak istiyor. Mesela Vega yatak bize serinlik hissi, yazın kışında sıcaklık hissini veriyor. Klima etkisini yaratıyor. Yatakta hissetmek isteyenler için geliştiriyor. Vega yatak 4 mevsim konfor anlayışını yeniden tanımlıyor. Nasıl mı yapıyorsunuz? Yazın yazlık tarafı, kışında kışlık tarafı çevirdiğinizde hem serinliği hem de sıcaklığı siz hissediyorsunuz. Buna Arge deniyor. Arge'de de bir ordu var. Ordu, gerçekten bu işi yapan bir ordu var. Buradan hepsine selamlarımı iletiyorum ve gerçekten bir alkışı da hak ediyorum. Evet, büyük bir alkış hak eden Arge ekibi var. Buradan hepsine selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir sonraki aramızda da tabii ki ne yapacağız? Sorumuzu soracağız. Yastığımızı hediye edeceğiz. Hangi yastık mı? Tabii ki Yumoş yastık.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.43 oldu ve ikinci sorumuza geçiyorum. Dikkatle dinleyin lütfen. 0312-985-0886'ya ilk doğru cevabı WhatsApp'tan yazan ya da ne yapıyorsunuz arayan kişi doğru cevap veriyorsa bir adet Yumoş Yatak'tan güzel bir yastık kazanıyor. Diyorum ki 2025 yılında örgün öğretim programında dikkate alındığında Türkiye'de en çok tercih edilen yüksek öğretim kurumu hangisi ve aynı zamanda en çok tercih edilen üniversitenin yanında en çok tercih edilen il hangisi? Yani kısacası diyorum ki 2025 yılında hangi üniversite en çok tercih edildi? Hangi il en çok tercih edildi? 0312 985 0886 cevap zamanı.

Evet sevgili dostlar, saatler 18.48 ve doğru cevabı veren dinleyicimiz sevgili Mehmet kardeşimiz diyor ki 2025 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi en çok kayıt alan, tercih edilen üniversite, il olarak da Ankara demiş ve doğru cevabı bizden kazandı. Ne yaptı efendim? Bir adet yumoş yataktan yumoş yastık kazandı. Nereden mi alacak? Tabii ki Taşalı Mobilya'dan, sevgili Musa Bey'den gidip alacak. Burçingül Bank'te dönenciden kazandığım bir tane yastık almaya geldim diyecek. Gitmişken yatakları vesaire de bakarsınız, mutlaka ki ihtiyaç varsa Taşalı Mobilya'da, Kayaoğulları Mobilya'da ne yapacaklar? Size yardımcı olacaklar fiyatta. Bu eminim olun diyorum ve güle güle kullan, kullandıkça da bizi hatırla diyorum. Çok güzel bir şarkıyı hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan edeyim o zaman. Epeydir çalmamıştım bu şarkıyı. Herem geliyor ve diyor ki uzaktan diyor, Gumandali diyor, Gumandali.

Evet sevgili dostlar, şöyle söyleyeyim size, bir yatağı mağazada maksimum birkaç dakika deneyebilirsiniz. Ama asıl hikaye nerede başlıyor biliyor musunuz? Onu evinize getirdiğini geziye başlıyor. Her akşam sizi karşılayan, her sabah size güne güzel başlatan ne efendim? Tabii ki yatağınız. İşte bu yüzden yatak seçimi alelacele verilecek bir karar asla değil. Rahatlığınıza yakışanı seçin. Farkını her gece yeniden hissedeceğiniz, güne her gün yeniden muhteşem bir şekilde uyanacağınız yatağı seçin. Yumoş Yatak diyor ki, ben diyor bir gecelik değil, her gecelik konforu, her gecelik sabahı size sunan yataklar ürettim. 55 yılın tecrübesiyle, muhteşem bir Arge kadromla sizlerle mutluluğunuz için, keyfiniz için, konforunuz için birlikteyim diyor. Siz olun, gidin ne yapın Yumoş Yatak bayilerine, bakın, alın ve keyfi yaşayın diyorum. Şimdi hemen şöyle bir sonlarımıza girdik çünkü yavaş yavaş ne yapacağız, mesajlarımızı bitirmeye çalışalım. Bitiremeyeceğim ama bir iki tanesini okumak istiyorum. Sevgili Veysel demiş ki, iyi akşamlar Burçin abicim, keyifli yayınlar diliyorum. Benim için de yıllardır içimde kalan, herhalde sesli mesaj atmış, bölüm hukuk. Haksızlığa hiç gelemem, evdekilere hala sen avukat olmalıydın diye takılırlar. Şimdiki imkanlarım o yıllarda olsaydı herhalde hukuk fakültesinin kapısından girerdim. Ama gençlere de sırf adı var diye hiçbir bölümü yazmayın derim. Kendinizi tanımadan yapacağınız tercih 4 yıl bazen bir ömür sürüyor. Kesinlikle katılıyorum. Sıradaki şarkıyı bütün tercih listesine hazırlayan öğrencileri ve öğretmenleri armağan ediyorum diye de eklemiş. Valla şimdi hukuk fakültesiyle alakalı şöyle bir durum var maalesef. Hukuk fakültesinde üniversiteyi bitirdikten sonra yapılan bir sınav var. O sınavın ismini açıkçası şu anda hatırlamıyorum ama o sınavı veremediğiniz takdirde avukatlığa başlamıyorsunuz. Verene kadar da bayağı bir çırpınıyorsunuz. Şu andaki hukuk mezunlarında böyle bir durum var maalesef. Evet sevgilim. Can demiş ki, iyi akşamlar Burçin abicim, nasılsın, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum, sana da güzel bir gündüm, güzel bir akşam diliyorum ben de. Benim zamanımda bugünkü imkanları olsaydı kesinlikle bilgisayar mühendisliği seçerdim. Yapay zekanın yazılıma kadar dünya artık bambaşka bir yere gidiyor. Biz bilgisayarı ilk gördüğümüzde açmaya korkuyorduk. Şimdiki gençler onunla dünya kuruyor, kesinlikle haklısın. Bugünkü aklıma geleceği olan bir alana yatırım yapardım. Gençlere de sadece diploma değil, kendilerine meslek kazandıracak bölüm seçmelerini tavsiye ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm öğrencilerimize, tüm velilerimize armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Can. Evet, o zaman ben de sana çok güzel bir şarkı armağan edeceğim. Ardından da veda edeceğim. Gülşen gelecek, dillere düşeceğiz seninle diyecek ve diyorum ki, yarın akşam yine saatler 17'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde buluşmak üzere. Şimdilik Yumoş Yatak sponsorundaki Burçin Gülmektör Dönenci'den hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dahi uğramasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yumuş Yatakları'nın sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Durup durup bana sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları. Bir düşün, tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

İnsan değil mi anne? Emeğini ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüne vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah. Ah anne, ah. Boşuna günahını almışız hayvanların. Masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların. Ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların? Ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman? Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

0: ancak.
1: Biz buradayız. Burası Radyo
2: Karadeniz. Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

sitem ki kimi işite kim duya, bir sitem ki bu şikara kim kıya.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Gecenin bir

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Radyo.

içinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte seni sevmemek için de öyle. Seni sevmek için ne kadar söz varsa dilimde, seni yermek için, sana ermek için yok işte. Yok işte. Bir yalan uyduruyorum ben kendimce. Kendime umutsuzluk, sana umut. Yollarıma çaresizlik düşmüş aşkıya. Ben sana zehir, zemberek bir suskunluğum. Ben sana gözlerinden vurulmuşum. Sana açılan kapıların, üzerime kapanan sesinde, ben seni değil, kendimi unutmuşum. Yaralarımın kanayan damarlarına, uykusuz gecelerimden kör sokaklar sürmüşüm. Ne mutlu bana, ne mutlu. En çok bir yıldız kayıyor, biliyor musun? Bir dilek tutuyorum işte. Ellerin oluyor, tutunuyorum sana. Soluksuz bir sokak lambası altında, Şubat'a müebbet gözlerimi sunuyorum sana. Şubat'a müebbet gözlerimi, anlasana.

seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte o kadar yalan uyduruyorum kendime. O kadar yalan kime ne? Kendime yalanlarla tutunuyorsam kime ne? Kendimi sende unutuyorsam kime ne? Sende susuyor, sende konuşuyorsam, sende uyuyup sende uyanıyorsam, vuruyorsam talan olan umudun mahzenine kendimi kime ne? Kime ne kendimi kanatıyorsam senin düşünde, yalan ya da gerçek. Sen sakın gecesiz uykularımda üşüme, sakın üşüme. Ben üşüyorsam kime ne? Ben üşüyorsam kime ne?

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr

88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

yollarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Gazapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyor. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemez.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.